0: uçulmuyor.
1: Az uçulmuyor.
0: Uçulmuyor.
1: Allah nihayet.
0: Uçulmuyor. La nihayet. Kalay sudur asay.

0: kurbanay, roz besi boz apsanay.
1: Dilay az şöyane, roz besi boz apsanay.
0: Cay cay vos.

0: Boz besi, boz apısanı.
1: Gidayım hazırlanı. Boz besi, boz apısanı.
2: Sans kurmayı garip odrayas. Lol valen mas bozayas.
1: Sans